Sarghia, ubuduman, masto mastone. Duraz, çeşman, yegane, bu figane.

Din var din bin bir deyim asmana sur kabuste vel bir gifte hay bize yar ateş ateş mehdare bavel kışete.